Bilal kereyi yüz kırdı gırgı çiten. Vahit bana dörü çıkırgı. Akku tovanlanı ak sen bay. Vahit yüzünü şartın devan ak mu. Yavuk bu fasko. Yavuk peçinin o vahit dörü. Nakhara bugün. Mu direk sanku yüz kırdı vahit sen bay bugün. Mu yüzü kırdı vahit kırdı.

Takım ben demiyorum, merak ediyorum. Moyun yapmanın nikini gizdim. Noktar bu bebeğim on akrak etay bu cekidayım. Moktikin yon, tamamın don lekkak, fırı, nikonun dakik bağı, olen yamin don lek, mucinan yon, hamle binen yon ve akseni yap. Noktik bağı barek, dekutama çizel lokayı dedak, badaya cengi tuğun, teyze gülüle, nengi, tuğur sendiret. Am tan wax sax ni jatti bu ñu bari faatu nañ ci ndax ay ka ñu gañu le metti waye daal dañ ci mëna wax rek ñi digeen ñu dal taaru yu su ci gëwul na tay ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgul ñu bu ñu ko ñoom ndax ci moom ñu nak tamé ci ni mo dara ay la do ko e sax na ci